Kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a

ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşidi olacak. Tabi mi? Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi götürecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insana, onlar bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanın?

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olmak, ne davadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onunla? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı, ne karşılığı veriliyor insan ona, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır.

kişiye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendime ulaştıracağım.

yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerinde tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlar, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah-u Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah-u Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insana, onlar bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah-u Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiine. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen

kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah-u Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak veriliyor.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah-u Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah-u Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak veriliyor.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek.

Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiine. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanlara? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın

terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insana, onlar bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanlara? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü.

gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz, ilim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onunla, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline

geliyor. Ne? Mürşidi olacak. Tabi mi? Tabi oldu. Tabi oldu anlamı çocuğunu. Ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlar, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah-u Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah-u Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah-u Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayet.

mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı

yaşar. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı, ne karşılığı veriliyor insan ona, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine

Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı

Hangi gün öldü? O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah-u Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne?

Dünya bu tonunun yarısı. Ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanlara? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar.

Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruhu aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, ne davadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı, ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onunla, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği

o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerinde tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi mi? Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse

Sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah-u Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlar, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu

kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlar, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın.

Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah-u Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerinde tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak veriliyor.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insana, onlar bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanlara? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah-u Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah-u Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insana, onlar bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin

cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlar, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı, ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, ne davadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendime ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı, ne karşılığı veriliyor insan ona, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse,

Dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah-u Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendime ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli

O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerinde tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiine. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak veriliyor.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse

Sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı, ne karşılığı veriliyor insan ona, ne davadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı, ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onunla, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu

Bedeni en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın.

Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insana, onlar bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz, ilim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onunla? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için.

için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlar, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insana, onlar bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı, ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı, ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an

işi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak veriliyor.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruhu aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadar.

başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşidi Hoca, tabi mi? Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanlara? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah-u Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah-u Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insana, onlar bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendime ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah-u Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa,

Dönülen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz, ilim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için

bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı, ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun,

Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı

Dersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanlara? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlar, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü.

O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendime ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insana, onlar bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerinde tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah-u Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiine. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiyeye.

dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun,

hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insana, onlar bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, ne davadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı, ne karşılığı veriliyor insan ona, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanlara? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiine. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi

Dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerinde tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak veriliyor.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine

kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı, ne karşılığı veriliyor insan onunla, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı, ne karşılığı veriliyor insan onlara, ne davadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruhu aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını oruç açacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı, ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.

cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak veriliyor.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala

Bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi mi? Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onunla, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan onlara, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma bedavadan veriliyor? Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabiye. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insana, onlar bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oluyor. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katını o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insanoğluna, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayete değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan ona? Bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği an o kişi hidayete adım atmıştır. O kişi hidayete adım atmıştır, tamam. Hidayete ermiş midir? Hayır, ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek kalpten söylendiği takdirde Allah Teala bu dileği mutlak olarak kabul eder. Kabul etmemesi söz konusu değildir. Ne yapar? O kişinin ruhunu, eğer o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Yok, 7-8 aylık hayatı yok. Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aynı gün öldü. O kişi cehenneme gider mi? Bu kişi cehenneme gitmez sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dilek o kişinin cehennemden kurtulması için Allah katında yeterlidir. Böyle bir şeyi söyleyen, kalpten söyleyip söylemediğini en iyi kim bilir? En iyi Rabbimiz bilir. Ve de o bildiği şeye dayalı olarak kişinin hayatı değişir. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden cennete alır. O dileği dilemeden ölen kişi ise gideceği yer cehennemdir. Şimdi anlıyor muyuz? İlim neden Allah'ın katındaki en kıymetli hazinedir? İşte bu kadarcık bir şeyin bilinmesi bir insanı cehennemden kurtarıyor da ondan. Sadece bilirse ki kişi, ben eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürsem gideceğim yer cehennem, ama Allah'a ulaşmayı dilersem gideceğim yer mutlaka Allah'ın cenneti. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala bunun üzerine bir de garanti vermiş insanlara. Diyor ki, sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ve diyor, sen bana ulaşmayacaksın. Sen dileyeceksin sadece. Ben senin ruhunu kendine ulaştıracağım. Ne yapıyor Allah Teala? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun üzerine tasarrufuna başlıyor. O kişi için bir ihtiyaç haline geliyor. Ne? Mürşide ulaşıp tabi oldu. Tabi oldu. Tabi olduğu anda vücudunu ruhu terk eder. Terk eder ve Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan devrin imamının dergahındaki topluluğa katılır. Bunun manası, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa 7 tane gök katına o ruh aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Mutlaka o kişi Allah'ın, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa 3. kat cennetine kabul edilecektir. Aynı zamanda bunun manası nedir? Aynı zamanda bunun manası dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı ne karşılığı veriliyor insan olma, bedavadan veriliyor. Sadece bir tek dileğinin karşılığı olarak.

Hidayet nedir? Hidayet, 7 safhalı bir muhteva taşır. Kim hidayette değildir? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi, manevi durumu ne olursa olsun, o hidayette değildir. Hidayet olayı bir dilekle başlar. Kim Allah'a